0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichterliebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Sabah klasikleri.

0: Konser rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, violacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pure Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichter Liebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichter Liebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichter Liebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichter Liebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival, yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çellist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Liber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzi-Nikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichterliebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşemize yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bestecilik yaratıcılık gerektiren bir meslektir. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde yorumcu da yaratıcı değil midir? Çünkü bazen böyle söylentiler oluyor müzik dünyasında. Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalan bir yorumcunun yaptığı şey notada yazanları tekrarlamaktan ibarettir. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur. Böyle sert şeyler var.
1: Yani bilmiyorum, o zaman duyuyorum. O zaman ne oluyor? Burçin Büke de aynı.
0: Tekrarcı.
1: Evet, tekrarcı oluyor. İşte öteki piyanist de oluyor, o da oluyor. Hayır, her piyanistin farklı dokunuşu, farklı ritimleri olduğu için zaten heyecan da burada yatıyor. Aslında besteci size kağıdın üstünde böyle bir karalama verip bunu insanlara siz kendi dokunuşlarınıza iletin diye bir şey veriyor. Ben ona katılıyorum. Yani herkesin aynı çalması da çok sıkıcı olur diye düşünüyorum. Bütün dokunuşlar ayrıdır diye.
0: Evet, sen zaten ikisini bir arada yürüttüğüne göre tam da adamına rastladık bu soruyu sormak için. Sen zaten öyle diyebilir misin? Bir tarafım yaratıcı, öbür tarafım tekrarlayıcı, evet. Yani, değil mi? İkiye ayrılan bir Burçin. Zaten bir yorumcu beste yapmadığı için kendi seçtiği notalar üzerinde değil de Mozart'ın, Chopin'in, Beethoven'ın notaları üzerinde yorumunu katıp yaratıcılığını ortaya koyabilir yani, değil mi? Çok da makul bir şey bu.
1: Yani evet. Sence koyamaz mı?
0: Koyamaz olur mu? Yani. Hatta bir de bir anlayış vardır değil mi? Yani Mozart anlayışı, Bach anlayışı.
1: Evet.
0: Çok yadırganır bazen böyle Mozart çalınmaz diye. Bu da yorumcunun yaratıcılığını ortaya koymuyor
1: ki
0: mu?
1: Hep en büyük piyanistlerde de gelen tenkitlerden birincisi budur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Herkes Bach çalamaz, herkes Mozart çalamaz.
1: Yani Mozart işte Prokofiev
0: gibi çalıyor. İşte Ruslar romantik konçertoları daha güzel çalar falan, evet, gibi. Evet. Burada da bir yaratıcılık gerekiyor.
1: Evet.

0: Peki daha yaratıcı olmak için günümüzdeki yorumcular ne yapmalı? Anlamadım ben. Bir eseri kendi müzik anlayışına göre yorumluyorsun. Zaten bunu yapıyorsun. Kendinden bir şeyler katıyorsun. Belki de kendinden bir şeyler katmadan sadece notada yazanları kuru kuru çalanlar için söylenmiştir bu söz, değil mi?
1: Yani şimdi tabii ki şöyle diyelim. İki türlü.
0: Ya istesen de o kadar kuru çalamazsın herhalde ya,
1: niye?
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: Çalan var.
0: Var mı?
1: Böyle aman neler var. Ya belki de o da öyle olduğunu düşünüyor. Yani aslında onu da kötülememek lazım yani. Ben müziğin heyecan vermesini ve yaşamasından taraftarıyım. Yani ve sürprizlerle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Haydn da çalsan, Schubert de çalsan onun içindeki küçük ya da büyük sürprizleri yakalaman lazım diye düşünüyorum.
0: Ne kadar notaya bağımlı olsan da değilsin aslında.
1: Değilim tabii ki, kesinlikle değilim. Yani ben notayı yalnızca eseri öğrenesine kadar. Ondan sonra zaten notayla benim hiçbir zaman ilişkim olmadı. Nota bana...
0: Rehberlik yapıyor değil mi?
1: Evet, rehberlik yapıyor ve çık diyor, bunu diyor, yorumla diyor. İşte sen Allegro'yu presto çalıyorsun ya da Andante'yi largo çalıyorsun. Kasti olarak da yapmıyorum ben bu şeyleri. Hani bir özellik var benim çalışımda diye iyice yavaş çalmalar işte ya da çok uçma piyanoda. Öyle bir şey düşünmüyorum. Ben konserlerimde belli bir sunun içinde, o eserin içinde sürprizler yaratmaya çalışan bir piyanistim. Her konserimde de değişiyor bu.
0: Onun için ama, sıkıcı olmaz işte.
1: Ama benim şeyim, eser strukturum hep aynıdır.
0: Almanlar der ya böyle çok böyle mükemmel bir, çok duydum konserlerde her şeyi yani dört dörtlük çalıyor ama langweilig derler yani. Her şey
1: doğru.
0: Yolunda ama
1: evet, doğru.
0: Otobanda gider evet. Gibi derler böyle evet. Şey sıkıcı ya bir tehlike evet. Hissetmesi lazım evet. İnsanın değil mi? Bir heyecan hissetmesi.
1: Evet yani onu da kendin bulacaksın.
0: Acaba
1: işte
0: şimdi
1: yani.
0: Ne olacak ne
1: o
0: yapacak?
1: O notada yazan bir şey
0: evet,
1: değil.
0: Evet. Zaten bir yorumcu bir gecede tüm hedeflerine ulaşamaz zaten. Değil mi? Yani zamanla olgunlaşır. Bir oluşum süreci vardır. Yorumda olgunluğa geçiş bayağı sancılı bir süreç olmalı zaten. Öyle değil mi?
1: Tabii ki yani.
0: Bunu bulmak için bayağı kadar, bir çaba gerekiyor.
1: Bir de o kadar berbat konserler yapıyorsun ki bazen. Onların içinden çıkarttığın dersler, o senin dibe vuruşun seni yükseğe bir daha çıkartıyor. O dipleri de görmek lazım aslında. Yani mesela en güvendiğim pasajlarda
0: tabii tehlike olabilir her
1: evet,
0: zaman.
1: Tehlike olur. Onun için ben mesela en güvendiğim pasajları daha çok çalışırım. Oldu diye bırakmam.
0: Evet.
1: Ki çünkü o rahatlığı sahnede benim göstermem lazım dinleyici. Ondan da rahatça müzik dinlemesi lazım.
0: Aynen.
1: Böyle böyle şeyler Gayecim.
0: Evet.

0: Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalmak onu tekrarlamaktan ibarettir. Ben takıldım bu cümle. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur düşüncesi. Acaba 19. yüzyıldaki yorumcuların önemli bir bölümünün besteci olmasından mı kaynaklanıyor? Hani Liszt gibi, Chopin gibi. Hatta bu kemancılar için de geçerli. Paganini, Wieniawski bunlara örnek. Yaratıcılık bir armağan tabii aslında insana ama herhalde bu o düşünceden kaynaklanıyor bu.
1: Ya tabii ki Liszt, yorumcu, besteci. Chopin, Paganini bunlar... Hı. Hem işin cambazlığını, o akrobasisini hem de duygusal yönünü çok iyi icra eden,
0: evet,
1: çok büyük sanatçılardı.
0: Aynen öyle.
1: Yaratıcılık armağanı...
0: Armağan tabii değil mi?
1: Yani aslında. Tabii ki. Yani
0: öyle de olmuşlar.
1: Evet.
0: Yani tabii yani, ki eğitimini almışlar ama... Yani.
1: Onların sanmıyorum mesela... Öteki müzisyenler gibi saatlerce bir şeyin çalıştığı, onlar o anda doğaçlayıp... Her şeyin altından kalkabiliyorlardı.
0: Müziğin armağanları onlar.
1: Evet, gördükleri bize. Yani yaşadıkları şeyi enstrümanlarına müzik olarak akseptire edebiliyorlardı karşıya. Çok büyük virtüözlerdi tabii
0: çok,
1: ki.
0: Çok,
1: yani, zaten Franz Liszt çoğu döneminde en belalısı olmuş Paganini gibi yani. Evet.

0: Evet, Liz Chopin gibi yorumcular aynı zamanda besteci ve onların üslupları tabii yorumlara etki etmiş bence, değil mi? Bu ne zamana kadar devam etti? Ben şöyle düşünüyorum, müzik tonaliteden uzaklaşana kadar bence onların etkileri devam etti. Zaten müzikçilerin bugünkü temposuna bakacak olursak yaratıcılığa ne kadar yer var Burçin?
1: Ya öyle deme ya. Mesela yeni müzik türünde de sana çok açık platformlar bırakıyor besteciler. Yalnızca çıkan müzik o tonaliteden uzaklaştığı için biraz önce senin bahsettiğin gibi herkese şey geliyor. Bu bir rastlantısal müzik kulvarına girdiği için tuhaf geliyor olabilir ama bence her yazılan müzik yaratıcılığın büyük bir şeyini kapsadığını düşünüyorum ben sanatçı için, yorumcu için. Mesela tabii ki Chopin'deki, Fransız'daki o güzel melodiler, işte sana sunduğu virtüözite belki yeni bir müzik türünde olmayabilir, Ives'ta ya da işte 12 tonun sonunda, ama sen onu, o müziği belki güzelleştirebilirsin. Bak benim Londra'daki profesörüm Saint-Saëns 2. piyano konçertosu için şey demişti. Bu melodiyi çok güzel çalman lazım. Çünkü iyi bir melodi değil. Ama Chopin konçertoyu kötü çalamazsın melodisini. Çünkü o kadar güzel bir melodi ki.
0: İmkan vermiyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler var. Sanatçıya çok yardımcı olan beste türleri. Bazılarında da, ki ben çok seviyorum yeni müzik türünü. Oradaki yaratıcılık aslında orada büyük bir imkan veriyor sana yaratıcılık açısından. Bunları da bir gün inşallah seninle işleriz. Çok sevinirim yani yeni müzik türü yaparsak.
0: Mesela ben gene eskiye gidiyorum. Paganini ile aynı çağda yaşasaydım, o çılgın kemancının sahneden yaydığı enerjiyi hissetmek, o şeytan kemancı olarak o seyircisiyle kurduğu bağı çok görmek isterdim. Çünkü sadece keman için yazdığı besteleriyle solistik kavramında çığır açtı Paganini. Gerçekten onu sahnede görmek çok ilginç olurdu diye düşünüyorum. Bir de Yaşa Hayfest'le tanışmak isterdim. Onun o canlı canlı çalışını çok ama çok dinlemek isterdim. Var mı senin listende böyle insanlar? Kimler var?
1: Ya şimdi Paganini tabii ki, evet, ama ben yani Hayfetçiyim.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle Hayfetçiyim. Yeni
0: ya da sen piyanistleri
1: çağımızda yaşayan kemancılar beni hiç böyle hayal dünyamı değiştirecek müzik yapmıyorlar. Çok iyi kemancılar var ama hiçbirisi bir Hayfetç gibi değil işte. Kogan mesela. Kogan'la da
0: evet.
1: Çok
0: deli bir adamdı.
1: Mesela Gitlis diye bir biliyorsun Ivry kemancı Gitlis, var. Evet. Ivry Gitlis hala hayatta. Mesela Ivry Gitlis'in genç Gitlis kayıtları benim çok hoşuma giderdi. Kemancılar da evet, adına konuşuyorum. Piyanistlerden tabii.
0: Herhalde Liszt'i görmek isterdin.
1: Tabii ki. Liszt, Rachmaninoff, Horowitz'i dinledim. Richter'i dinledim. Çok Tanrı'ya şükür.
0: Allah'a şükür ben de dinledim.
1: Evet, onlar muhteşemdi ama herhalde Rachmaninoff ve Liszt çok daha başka. Çünkü onlar bile
0: bambaşka. Evet. Onlar bir şey, sahne bambaşka bir hale bürünüyormuş herhalde.

0: Evet, bir süre sonra zaten besteci yorumcu kuşağı silinmiş Burçin. Kurtulduk. Bu kuşak silinince de doğaçlama çalma geleneği de yavaş yavaş ortadan kalkmış. Konu doğaçlama olduğunda bu konu konser salonlarının yıldızı liste yer vermeden kapanmaz. Önüne her konan notayı bir bakışta çalan Liszt eseri ikinci çalışında hemen zenginleştirir, eklemeler yaparmış. Biliyorsun Bach'ın Schubert'in eserleri üzerine yaptığı düzenlemeler ya da opera melodilerini baz alan fantazileri konserlerde dinleyicilerden gelen temalar üzerine yaptığı doğaçlamalar hakikaten çok heyecan verici. Keşke kayıt teknolojisi liste yetişseymiş. Liszt'in eserlerinin yarısını transkripsiyonlar oluşturuyor biliyorsun. Neler söylemek istersin Liszt'in transkripsiyonları hakkında?
1: Transkripsiyonları Liszt'in bazıları çok sevimsiz olduğunu söyleyeyim. Bazıları hem teknik açıdan çünkü hemen hemen kendi parmaklarına göre yazmış Franz Liszt ve o teknik, o yüksek yetenek, Tanrı'nın verdiği yetenek her piyaniste yok. Onu bir de bunlar çalışarak olacağını düşünmüyorum. Transkripsiyonlar, bütün transkripsiyon çalışmaları aslında inanılmaz zordur. Sırf Franz Liszt'in değil. İşte Buzoni'nin olsun.
0: Evet.
1: Birçok bestecinin var. Şimdi bir gün de transkripsiyonları işleriz.
0: Evet.
1: Ki yapmıştık zaten seninle
0: evet,
1: galiba.
0: Evet yapmıştık ama her zaman yer vermekten yani, yanayım ben de.
1: Liszt'in gerçek eserlerin, piyano eserlerinin dışında yaptığı transkripsiyonlar her baba yiğidin de çalacağı eserler değildir diye düşünüyorum. Ama orkestral yapısı ve piyanoya, orkestraya akseptirmesi onun büyüklüğünü gösterir.
0: Evet, zaten Beethoven'ın bütün senfonilerden Bach'ın ork eserlerine, Schubert'in şarkılarına ki onları çok seviyorum, onları çok güzel yapmış. Mozart'ın Requiem'inin çeşitli bölümlerinden Wagner'in operalarına.
1: Senfoniler.
0: Yüzlerce eserin.
1: Evet, çok güzel.
0: Ya, demin tamamını yapmış Beethoven senfonileri. Hakikaten yüzlerce eserin transkripsiyonu yapan Liszt, müzik otoriteleri orkestra partisyonunu piyanoya uyarlayabilen ender bir yetenek.
1: Evet.
0: Yani o da inanılmaz bir şey. Onun transkripsiyonları sayesinde büyük orkestralar için yazılmış eserler piyanistin tek başına çalabileceği bir hale gelmiş.
1: Hı hı.
0: Ekonomik de bir şey.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sayede eserler orkestraların ulaşamadığı yerlerde de seslendirme fırsatı bulmuş. Yani bir de böyle bir hizmeti oluyor bu şeylerin, değil mi? Bu tür çalışmaların.
1: Evet, sağ olsun Edilbert de hepsini kaydetti.
0: Evet, bravo.
1: Sağ olsun ona. Evet. O çok büyük bir piyanist.
0: Evet. Tüm bu bilgiler ışığında Liszt'in transkripsiyonlarının adeta 19. yüzyılın gramofon kayıtları yerine geçtiğini bile söyleyebiliriz yani. Bence öyle değil mi? Bir de şu var, Liszt uyarlamalarıyla kendi bestecilik olanakları da ölçmüş sanki. Yani bunlar bir de kendini de sınıyor bence böyle
1: uçlara
0: çalışmalar.
1: Gitmiş.
0: Evet. Ve piyano tekniğinin sınırlarını zorlamış yani ilginç bir konser programları oluşturmuş. İnsanlar onun uyarlamalarını dinlemek için konser salonlarına koşturuyor. Şimdi böyle bir şey yapsan günümüzde sırf transkripsiyonlardan oluşan konserler koşturur mu insanlar acaba gene? Liszt zamanında olduğu
1: bence
0: gibi.
1: Yapılmaması lazım zaten.
0: Değil mi?
1: Liszt'in çalışmasından sonra. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi bir şey aslında piyanistlere öyle bir olanak sağlamış ki düşünsene. Beethoven senfonideki korno partisini sen piyanodan çıkartmaya çalışman lazım. Bak bu
0: o
1: çok güzel bir çalışma.
0: Müthiş bir şey Sinan.
1: Yani oradaki
0: verilen bir hazine.
1: Oradaki bazı piyanistler şey diyorlar işte. Aa o arpejler, oktavlar çok zor bilinen. Onu öyle düşünmeyeceksin. Sen orada bir kontrbas, bir korno, bir obanın birleşmesini ve tahtalılarla işte
0: ve bunların hepsi piyanodan çıkabiliyor değil mi bu seslerin?
1: İşte bunları çalışacaksın zaten. Evet. Esas olay bu.
0: Aslında zevkli sana, bölümü bu zaten.
1: Evet. Yani sen işte orayı temiz basayım, onu böyle yapayım. Kayıtlarda biliyorsun. Kayıtlarda her şey tertemiz çıkıyor.
0: Yalnız
1: çünkü
0: kötü çalınırsa Beethoven'ın senfoniler çok kötü tınlayabilir piyanodan.
1: Gayet tabii.
0: Yani.
1: Ama şunu söyleyeceğim.
0: Bir
1: şimdi
0: gürültü olabilir yani.
1: Kayıt
0: değil mi?
1: Yapıyorsun. Brahms'ın bütün eserlerini, Beethoven'ın bütün eserlerini. Sana zaten bir şans veriyorlar. 50 kere tekrar. İşte oradan kes, buradan biç. Yani gerçekten zor bak. Senfonileri canlı dinlediğinde konserde 1000 tane, 1500 tane hatalar oluyor.
0: Tabii.
1: Ama o eğer orkestral tınıyı yakalayabilirsen ve Beethoven'ın hissettiği acıyı, pastoral o doğa sevgisini onu aşılayabilirsen eser orada zaten. Buradan yola çıkman lazım. Herkes şeyi düşünüyor. İşte dediğim gibi onun işte son 5 sayfasındaki pasajlar çok zor. Orayı çalışacağım, ondan sonra 7'yi çalışacağım, sonra 3 eroikayı çalışacağım. Ya, herkes şey düşünüyor. Bence bir bütün 9 olarak.
0: 9 tane senfonik olayım.
1: Bak doğa sevgisi. Evet. Tamam, yaşadığı bütün acılar, itilmişlik.
0: Zaten Beethoven bunu bestelerken piyano da yapmamış mı? Değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Yani duymadan bir de tabii ya, de.
1: İnanılmaz. O...
0: Hayır yani zaten piyano, enstrümanı piyano yani.
1: Korkunç bir adammış yani. İnanılmaz.
0: Ya, piyanodan orkestra sesi duymuş. Evet, yani değil mi? Evet. Çok enteresan. Çok yani, enteresan.
1: Ama inanmak çok, bile istemiyor insan.
0: Çok ilginç çalışmalar gerçekten.

0: Evet efendim, gene konumuz Liszt. Liszt'in Paganini'nin eserleri üzerine yazdığı 6 etüdünü tabii ki onun önemli transkripsiyonları arasında sayabiliyoruz, değil mi? Liszt ilk kez Paganini dinlediğinde zaten inanılmaz etkilenmiş. Kemandaki üstün hakimiyetini ben demiş piyanoda da yapacağım bunu demiş. Bak o da onu kıskanmış yani. Nihayet Liszt'in de kıskandığı biri var Burçin. 1838-1840 yılları arasında 6 etüt bestelemiş. Paganini'nin 5 kaprisi ve si minör keman konçertosunun son bölümünün teması üzerine yazmış bunları ve çalınması neredeyse imkansız olan bu etütler, böyle anılıyor bu etütler. Liszt 1851 yılında hepsini büyük etütler Paganini başlığı altında yeniden düzenleyerek daha kolaylaştırmış, biliyor musun? Önce demişler ki çok zor, biraz kolaylaşmış hali yani bu bugün dinlediklerimiz. Ne söylemek istersin? Hiç çaldın mı Paganini etütleri Liszt'i?
1: Evet çaldım. 4-5 tanesini çaldım. Bir kere Liszt Paganini hayran.
0: Evet evet.
1: Yani
0: kıskanıyor işte ilk defa
1: evet,
0: birini.
1: Evet ve o ondaki
0: İşte keman sesi çıkarmak istemiş.
1: O
0: piyanoda.
1: Sihirbazlığı görüyor. Aslında kendisinde de var.
0: İkisi aynı zaten. Evet. Biri piyanoda, biri evet, kemanda işte.
1: Çok benziyorlar
0: çok
1: zaten.
0: Çok benziyorlar.
1: Bir tek Liszt'in orkestral şeyi birazcık daha iyidir. Paganini. Çünkü Paganini biliyorsun.
0: Evet.
1: Ya Paganini'nin keman konçası o kadar güzel.
0: Peki sen bunun eski halini biliyor musun? Bir daha ele almış da yeniden düzenlemiş, daha kolaylaştırmış yani bir zor halini ilk yazdığı zaman çalınması imkansız demişler. Sonra o bir daha kolay
1: bir şey söyleyeceğim.
0: Yapmış.
1: Aslında ilk yazıldığı anda Beethoven'ın da birçok sonatı çok daha zor. Fakat notaya döküldüğünde azaltıyorlar sesleri. Yani daha çok ses var.
0: Allah
1: yani.
0: Razı olsun.
1: Evet. Evet.

0: Efendim şimdi gelelim Macar piyanist George Shifra'ya.
1: Evet, o da çok iyi
0: değil
1: piyanist.
0: Mi? Bayılırsın herhalde. Piyanoda doğaçlama ve transkripsiyon ustası
1: çok
0: o da
1: piyanist.
0: Değil mi? Çok tamam. İyi piyanist. 20. yüzyılın en önemli isimleri arasında o da tabii özellikle liste olan hayranlığı yüzünden doğaçlama yapmaya.
1: O da çok şanssız bir piyanist biliyorsun.
0: Mecbur hissetmiş kendisini.
1: Galiba bir oğlunu kaybediyor uçak kazasında. Ondan sonra hayatı çok değişiyor.
0: Çok değişiyor.
1: Fakat inanılmaz. Bir kere çok yakışıklı. Ve
0: böyle bol saçlı,
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Piyano tekniği harika. Çok iyi kullanan bir.
0: Hayatı boyunca bir kere doğaçlamadan etkilenmiş biliyorsun. Ve şöyle de bir şey var. Shifra artı Liszt. Yani Shifra Liszt, evet, yorumcusu, evet, olarak biliyorsun.
1: Evet evet, kesinlikle.
0: Ün yaptı. Bir de Macar olduğu için Macar ve Çingene ezgileri üzerine çok doğaçlama yapmış. Özellikle resitallerin sonunda biz olarak hoşuna giden temalar üzerinde doğaçlama yapmayı çok severmiş. Ne kadar güzel. Shifra Transkripsiyonlar adlı bir kitap da yazmış. Kitabın giriş kısmında teknik olarak oldukça zor olan bu transkripsiyonları için şöyle yazıyor. Franz Liszt'in döneminde eserlerini görenler onların çalınmasının imkansız olduğunu söylüyordu. Ama devir değişiyor artık ve teknik ilerliyor. Günümüzde Liszt'in eserlerinin sıklıkla çalındığı gibi ileride de benim transkripsiyonlarım müzik kültürünün bir parçası olacak. Bunu umuyorum demiş. Devir değişiyor, teknik ilerliyor. Bunlar çalınması imkansız eser olmaktan çıkıyor demiş ama günümüzde transkripsiyonlara ne sıklıkta yaklaşıyor yorumcular? He? Brahms'ın Macar danslarından bazıları ya da ne
1: çok
0: bileyim Korsakov'un Arının Uçuşu,
1: evet,
0: biz parçası olarak değil mi? Yani
1: evet.
0: Shifra biraz üzülecek yani, bilmiyorum. Transkripsiyonlar yaygınlaşmamış benim düşüncelerim.
1: Yaygınlaşmıyor. O çok böyle özel bir yerde piyanistlerin. Hakikaten tekniği çok iyi olan ve her şeyi çabuk öğrenebilen piyanistler bu işlere giriyor.
0: Mesela, bir tanesi Burçin Bike mesela çalmıştı Arının Uçuşu'nu, ondan sonra Buzoni Carmen'i.
1: Evet, ben çok sevdim transkripsiyonu. Mesela Hamelen bu işlerde.
0: Evet, ama bu yola adamış,
1: evet,
0: kendini yani.
1: Evet, doğrudur.

0: 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında piyano transkripsiyonu denince akla gelen isimleri şöyle bir düşünürsek Burçin, Busoni, Godowski, Rahmaninov, Feinberg, değil mi? Bunlar geliyor ilk aklımıza. İtalyan besteci, piyanist Busoni yüzlerce özgün eseri olmasına rağmen çoğunlukla transkripsiyonlarıyla anılır.
1: Evet.
0: Değil mi? Benim aklıma Busoni deyince transkripsiyonlar gelir. Hatta bu transkripsiyonlar müzik dünyası tarafından piyano edebiyatına listeden sonra yapılmış en büyük katkı olarak bile adlandırılır.
1: Çok doğru.
0: Busoni'nin Carmen Fantezisini çalmış ve albümünde yer vermiş bir piyanist olarak Busoni transkripsiyonları hakkında biraz bilgi alsak senden.
1: Çok piyanistik olduğunu söyleyemem. O söyleyeyim. Mesela bir Franz Liszt gibi.
0: Anladım.
1: Ama Almanya'daki Yüksek Müzik Akademisi'ni bitirirken doktora çalışmamı da Ferruccio Busoni üstüne yapmıştım.
0: Çok güzel.
1: Şundan dolayı yaptım. Çünkü ben 15 yaşındayken Busoni yarışmasına girmiştim. İlk girdiğim yarışma 3. rounda gelmiştim ki çok iyi.
0: Evet, büyük bir başarı.
1: Tabii yani bir round daha gitsem finallere kalıyorum. Onun için Busoni'yi ben de yani tanımak istedim Busoni'yi. Ve Ferruccio Busoni de Busoni'nin Carmen Fantezisi Busoni yarışmasında Morse Impose'ydi. Zorunlu çalınacak eser. Orada ilgilendim. Mesela parçanın ilk başındaki ilk iki sayfa o kadar piyanistik değil ki.
0: Allah Allah.
1: Evet ama sonradan değişiyor. Ağır bölümden sonra sana daha yatkın pasajlar. Yine son sayfada yine abuk sabuk yani oturuşun değişiyor seslerden. Ara sesleri kullanmak için. Çok beğendiğimi söyleyebilirim tabii ki. Mesela piyano konçertosu falan.
0: Evet ama o eserlerinden çok hep transkripsiyonları
1: gözlüyor. Evet piyano konçertosu çok çalınmıyor
0: çok
1: zaten.
0: Çok çalınmıyor.
1: İtalya'da çalınıyor tabii ki. Mecburen evet. Çalıyorlar. Ama tabii çok ilginç bir besteci olduğunu söylemek istiyorum. Yani operaları gün ışığına çıkartmış. İşte Bach'ın melodilerini
0: evet, evet.
1: Transkripsiyonları çok güzeldir.
0: Güzel evet.
1: Çok. Piyanistler şanslı.

0: Şimdi bir isim daha söyleyeceğim sana. Leopold Godowsky. 1900'lerin başından itibaren dönemin ünlü piyanistlerinden ve sonrasında da önemli piyano profesörlerinden biri olan Leopold Godowsky, piyano çalmayı kendi kendine öğrenmiş. Liste benzer bir şekilde 400'e yakın bestesi olan Godowsky'nin eserlerinin yarısından fazlası da transkripsiyon.
1: Evet ve nasıl bir piyanist olduğunu hayal
0: İnanılmaz ve
1: edemezsin.
0: kendi kendine.
1: Hayal edemezsin.
0: Evet. Godowsky denince akla ilk gelen eserler yayınlandığı dönemde müzik çevreleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Chopin etütleri üzerine
1: Evet.
0: yazdığı 53 etüt.
1: İnanılmazdır. Evet.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Schubert'in Lied'leri, Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine yazdığı ilk 8 ölçüsü Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine kurulu olan 44 çeşitleme kadansla 4 sesli bir fügten oluşan Passacaglia. Schubert'in ölümünün 100. yılı anısına yazdığı Passacaglia teknik zorluklar sebebiyle seslendirme fırsatı bile bulamamış.
1: İnanılmaz zor.
0: Ya acaba işi daha mı zorlaştırmışlar bu transkripsiyon
1: Ama kendisi
0: ustaları?
1: çalıyormuş.
0: Çalıyor. Ne yapacağız şimdi?
1: Kendisi çalıyor. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Godowsky Chopin etütlere kafasını vermişti. Ve
0: Ama
1: çocuk bayağı
0: inanılmaz.
1: bir psikolojik tedavi gördü. 3-5
0: Öyle
1: yıl
0: mi?
1: sonra. Tabii.
0: Ama çok sert tepki almış yani Chopin'e
1: Ya
0: özendi. Yani.
1: ama işte onu...
0: Ama tam Chopin de değil, değil mi? Çok
1: Evet,
0: enteresan.
1: değil ama Godowsky... Sana bir şey söyleyeyim mi? Korkulacak bir piyanist yani. Ve benim Bernard Ebert onun büyük bir dinleyicisiydi. Bize de hep her pazar günü işte biz piknik yapmaya giderdik. Böyle o zamanlar tabii kasetler var ve piknikte Godowsky dinlerdik.
0: Ya.
1: Evet ve ne kadar büyük bir piyanist olduğunu her zaman bize
0: Nasıl bir öyle
1: anlatırdı.
0: kendi kendine yetiştiriyor? Bunu
1: Valla
0: anlayamadım ya.
1: bana çok ilginç geldi ya.
0: Evet ya. Sonra da bayağı önemli piyano profesörlerinden biri
1: Ya
0: oluyor
1: Godowsky yani inanılmazdır diyorum sana. Yani tabii ki Franz Liszt gibi bir
0: yani.
1: artistliği
0: Başka bir şey.
1: başka bir şey o ama
0: Bence
1: çok
0: hocalığı da çok iyiydi. Öyle tahmin ediyorum.
1: sanıyorum.
0: Başka bir ekol yani,
1: Bir
0: değil
1: de
0: mi
1: o
0: o?
1: zamanlar Hoffmann vardı. Hoffmann da
0: Hoffman da
1: bak
0: evet.
1: büyük bir piyanist. Hep
0: Evet.
1: bunların isimleri geçerdi
0: Bak ama
1: derslerimizde.
0: hiç unutulmayan isimler bunlar.
1: Evet.
0: Godowsky, Busoni, değil
1: Evet.
0: mi?

0: Evet, şimdi geldik tabii Rahmaninov'a. Romantik dönemin ünlü piyanisti, besteci ve şeflerinden biri. Solo piyano eserlerinin yanı sıra fazla sayıda olmasa da sıkça çalınan ama değil mi günümüzde oldukça popüler transkripsiyonlara imza atmış Rahmaninov.
1: Evet.
0: Biliyorsun Fritz Kreisler'in ünlü Liebeslied, Liebesfreud, Korsakov'un Arının Uçuşu adlı eserinin transkripsiyonlarını ki sen de çok güzel seslendirdin ve seslendiriyorsun. Günümüz konser programlarında bunlara rastlıyoruz. Bu parçaları yorumladığına göre hepimizden daha fazla bilgi sahibisin Burçin. Rahmaninov düzenlemeleri bu formun en muhteşem örneklerindendir diyebilir misin?
2: Bence kesinlikle diyebiliriz. Neden olduğunu şöyle söyleyeyim. Bir gün Ayla Erduran'la daha o zaman beraber çalmıyoruz. Ya bir kokteyl edip oradan sonra eve bırakacağım. O sırada da radyoda benim kayıtlar çalıyordu. Ve Ayla şey dedi. Aa ne kadar güzel geliyor sesler falan. Teşekkür ederim Aylacığım dedi.
0: Ben çalıyorum.
2: Bunlar benim. Ve Ayla o zaman...
0: Biliyorsun o da çok güzel çalar küçük parçaları. Müthiş güzel çalar.
2: Yani... Ayla büyük bir tabii, sanatçı büyük, yani. Büyük. Hala öyle.
0: Evet.
2: Hala onun bastığı her ton çok özel
0: çok,
2: ton.
0: Çok evet.
2: Ve Ayla da bana şey demişti. Ne yani Rahmaninov'un ne kadar keman partisini iyi anladığını ve bunu piyanoya o kadar güzel döktüğünü. Ne zor ne şey aslında zor tınlayan ama çalışınca çok çabuk oturabilen. Çünkü çok piyanistik her şey. Elinin altında. Bunları konuşmuş. Yani en sevdiğim transkripsiyonlardır Rahmaninov'un çalışmaları.
0: O zaman dinleyelim. Zamanı geldi.
2: Dinleyelim.
0: Dinleyelim senden.
2: Aa, benden. Tamam.

Günümüzün önde gelen ve senin de çok sevdiğin piyanistlerinden Marc André Hamelin bestecilik yönüyle de dikkat çekiyor biliyorsun. Transkripsiyon türünde çok sayıda eser yazmış. Yaptığı transkripsiyonlarla dikkat çeken bir başka piyanist daha var. Arkady Volodos. Onun eserleri Rachmaninov, Feinberg ve Horowitz'le gelişen Rus transkripsiyon geleneğine bağlı. O tür transkripsiyonlar yapıyor. Rachmaninov'un çeşitli romanslarını yapmış Volodos. Prokofiev'in Kül Kedisi Balesi'nin çeşitli bölümlerini, Çaykovski'nin şarkılarını piyanoya uyarlamış. Ve ona en çok ün kazandıran transkripsiyonlardan biri de Mozart'ın Ronda alla Turcası üzerine yazdığı parafraz. Burada ama eserin orijinal formunda büyük bir ölçüde sadık kalıyor Volodos. Kendine özgü armoni ve kontrpuan kullanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle ana ve yan temaları aynı anda verilmesi etkileyici oluyor. Öyle bir sonuç doğuruyor onun transkripsiyonu. Evet, şimdi Mozart'ın Türk Marşı için yazdığı Volodos'un parafrazını dinleyelim. Sonra soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Açık Büfe.
1: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak. Ama önce sırada ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Burçin, ısıtılıp önüme koyulmasından çok sıkılıyorum dediğin şey ne?
2: Röportajlarda sorulan sorular.
1: Müzikte kendi sesimi onun sayesinde buldum diyebileceğin bir yol göstericin oldu mu?
2: Bak.
1: Bugüne kadar denemeye zaman bulamadın ama şimdi denemek istediğin bir şey var mı?
2: Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani kendi bestelerimi belki bir oda orkestrası aranjmanı yaparak sunabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de Açık Büfe sorularıma iştenlikle cevap verdin. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Ariel Ramirez ve Felix Luna'nın Alfonsina ve Deniz adlı şarkısını Mercedes Sosa'dan dinleyelim.
1: Evet, harika bir seçim gene. Programımızı kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichter Liebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichter Liebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichter Liebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichter Liebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Borazan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Sony etiketiyle yayınlanan arpçi Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlıklı bu kayıtta Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti ve Georg Friedrich Händel'in orijinali klavye için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Güney Kore doğumlu Hollandalı sanatçı Lavinia Mayer, 9 yaşında başladığı arp eğitimini Utrecht ve Amsterdam'daki konservatuvarlarda tamamlamış. 14 yaşında senfonik orkestra eşliğinde verdiği ilk konserinin ardından günümüze dek yoğun bir sanat yaşamı olmuş. Solo ve orkestra eşliğinde konserlerinde hemen her çağdan müziği başarıyla seslendirmiş ve çağdaş bestecilerle yakın bir işbirliği yapmış. Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlığını verdiği yeni albümünde aynı yıl dünyaya gelen barok dönemin 3 büyük isminin Bach, Händel ve Domenico Scarlatti'nin orijinali klavyeli çalgılar için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sanatçının yorumundan ilk olarak Bach'ın iyi düzenlenmiş klavyesinden örnekler dinliyoruz.

Harpçi Lavinia Mayer, Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye adlı yapıtından bölümlerin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçının yorumundan şimdi de Domenico Scarlatti'nin klavsen sonatlarından yaptığı düzenlemelerden bir seçki dinliyoruz.

Arpçı Lavinia Mayer, Domenico Scarlatti'nin 446, 380, 208, 209 ve 466 Kirkpatrick sayılı klavsen sonatlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçıyı programımızda son olarak Handel'in tema ve çeşitlemelerinde dinliyoruz.

0: Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, viyolacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pure Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichterliebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti.

0: Otur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikballe dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
1: İmkan ve şeraitini düşüneceksin.
0: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt

جدًا، ضحى إليم بضحى فخيم ومكسرة. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.

iktidar sahipleri tevhid edebi şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.

0: Werde
1: Türk istik evlatı.
0: Bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
1: Cumhuriyetini kurtarmaktır.
0: Muhtaç olduğun kudret,
1: damarlarındaki
0: basit.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichter Liebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichter Liebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichter Liebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichter Liebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik duraklar. Müzikal manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Konser Rehberi
1: 12. AYIMA Müzik Festivali yarın Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, viyolacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pure Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichter Liebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichter Liebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichter Liebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichter Liebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Ayın müzik kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Nemutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün, 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı öğretim kadrosunda.

Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları. 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Konser rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, viyolacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pür Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichterliebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Ağustos ayında piyanist Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Schumann, Dichterliebe şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Soruyu tekrar ediyorum. Schumann, Dichterliebe adlı şarkı dizisini hangi şairin dizeleri üzerine bestelemiştir? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Can Arısoy'un Schumann Dichterliebe piyano transkripsiyonu albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşemize yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bestecilik yaratıcılık gerektiren bir meslektir. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde yorumcu da yaratıcı değil midir? Çünkü bazen böyle söylentiler oluyor müzik dünyasında. Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalan bir yorumcunun yaptığı şey notada yazılanları tekrarlamaktan ibarettir. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur. Böyle sert şeyler var.
1: Yani bilmiyorum, o zaman duyuyorum. O zaman ne oluyor? Burçin Büke de aynı.
0: Tekrarcı.
1: Evet, tekrarcı oluyor. İşte öteki piyanist de oluyor, evet. O da oluyor. Hayır, her piyanistin farklı dokunuşu, farklı ritimleri olduğu için zaten heyecan da burada yatıyor. Aslında besteci size kağıdın üstünde böyle bir karalama verip bunu insanlara siz kendi dokunuşlarınıza iletin diye bir şey veriyor. Ben ona katılıyorum. Yani herkesin aynı çalması da çok sıkıcı olur, evet, diye düşünüyorum. Bütün dokunuşlar ayrıdır diye.
0: Evet, sen zaten ikisini bir yerde yürüttüğüne göre tam da adamına rastladık bu soruyu sormak için. Sen zaten öyle diyebilir misin? Bir tarafım yaratıcı, öbür tarafım tekrarlayıcı, evet, yani, evet, değil mi? İkiye ayrılan bir Burçin. Zaten bir yorumcu beste yapmadığı için kendi seçtiği notalar üzerinde değil de Mozart'ın, Chopin'in, Beethoven'ın notaları üzerinde yorumunu katıp yaratıcılığını ortaya koyabilir, yani, değil mi? Çok da makul bir şey bu.
1: Yani evet. Sence koyamaz mı?
0: Koyamaz olur mu? Yani. Hatta bir de bir anlayış vardır, değil mi? Yani Mozart anlayışı, Bach anlayışı.
1: Evet.
0: Çok yadırganır bazen böyle Mozart çalınmaz diye. Bu da yorumcunun yaratıcılığını ortaya koymuyor
1: ki
0: mu?
1: Hep en büyük piyanistlerde de gelen tenkitlerden birincisi budur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Herkes Bach çalamaz, herkes Mozart çalamaz.
1: Yani Mozart işte Prokofiev
0: gibi
1: çalıyor.
0: İşte Ruslar romantik konçertoları daha güzel çalar falan, evet, gibi. Evet. Burada da bir yaratıcılık gerekiyor.
1: Evet.

0: Peki daha yaratıcı olmak için günümüzdeki yorumcular ne yapmalı? Anlamadım ben. Bir eseri kendi müzik anlayışına göre yorumluyorsun. Zaten bunu yapıyorsun. Kendinden bir şeyler katıyorsun. Belki de kendinden bir şeyler katmadan sadece notada yazanları kuru kuru çalanlar için söylenmiştir bu söz, değil mi?
1: Ya şimdi tabii ki şöyle diyelim. İki türlü.
0: Ya istesen de o kadar kuru çalamazsın herhalde ya.
1: Niye? Çok çalan var. Var mı? Böyle, aman neler var. Ya belki de o da öyle olduğunu düşünüyor. Yani aslında onu da kötülememek lazım yani. Ben müziğin heyecan vermesini ve yaşamasından taraftarıyım. Yani ve sürprizlerle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Haydn da çalsan, Schubert de çalsan onun içindeki küçük ya da büyük sürprizleri yakalaman lazım diye düşünüyorum.
0: Ne kadar notaya bağımlı olsan da değilsin aslında.
1: Değilim tabii ki, kesinlikle değilim. Yani ben notayı yalnızca eseri öğrenisine kadar. Ondan sonra zaten notayla benim hiçbir zaman ilişkim olmadı. Nota bana
0: rehberlik yapıyor, değil mi?
1: Evet, rehberlik yapıyor ve çık diyor, bunu diyor, yorumla diyor. İşte sen Allegro'yu presto çalıyorsun ya da Andante'yi largo çalıyorsun. Kasti olarak da yapmıyorum ben bu şeyleri. Hani bir özellik var benim çalışımda diye iyice yavaş çalmalar işte ya da çok uçma piyanoda. Öyle bir şey düşünmüyorum. Ben konserlerimde belli bir sunun içinde, o eserin içinde sürprizler yaratmaya çalışan bir piyanistim. Her konserimde de değişiyor bu.
0: Onun için ama, sıkıcı olmaz işte.
1: Ama benim şeyim, eser strüktürüm hep aynıdır.
0: Almanlar der ya böyle çok böyle mükemmel bir, çok duydum konserlerde her şeyi yani dört dörtlük çalıyor ama langweilig derler yani. Her
1: doğru.
0: Şey yolunda ama
1: evet, doğru.
0: Otobanda gider evet. Gibi derler böyle evet. Şey sıkıcı ya, bir tehlike evet. Hissetmesi lazım evet. İnsanın, değil mi? Bir heyecan hissetmesi.
1: Evet. Yani onu da kendin bulacaksın.
0: Acaba
1: işte
0: şimdi
1: yani.
0: Ne olacak? Ne yapacak?
1: Notada yazan bir şey
0: evet,
1: değil.
0: Evet. Zaten bir yorumcu bir gecede tüm hedeflerine ulaşamaz zaten. Değil mi? Yani zamanla olgunlaşır. Bir oluşum süreci vardır. Yorumda olgunluğa geçiş bayağı sancılı bir süreç olmalı zaten. Öyle değil mi?
1: Tabii ki yani.
0: Yani bunu bulmak için bayağı kadar, bir çaba gerekiyor.
1: Bir de o kadar berbat konserler yapıyorsun ki bazen. Onların içinden çıkarttığın dersler, o senin dibe vuruşun seni yükseğe bir daha çıkartıyor. O dipleri de görmek lazım aslında. Yani mesela en güvendiğim pasajlarda
0: tabii tehlike olabilir her
1: evet,
0: zaman.
1: Tehlike olur. Onun için ben mesela en güvendiğim pasajları daha çok çalışırım. Oldu diye bırakmam.
0: Evet.
1: Ki çünkü o rahatlığı sahnede benim göstermem lazım dinleyiciye. Ondan da rahatça müzik dinlemesi lazım.
0: Aynen.
1: Böyle böyle şeyler Gaye'cim.
0: Evet.

0: Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalmak onu tekrarlamaktan ibarettir. Ben takıldım bu cümle. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur düşüncesi. Acaba 19. yüzyıldaki yorumcuların önemli bir bölümünün besteci olmasından mı kaynaklanıyor? Hani Liszt gibi, Chopin gibi. Hatta bu kemancılar için de geçerli. Paganini, Wieniawski bunlara örnek. Yaratıcılık bir armağan tabii aslında insana ama herhalde bu o düşünceden kaynaklanıyor bu.
1: Ya tabii ki
0: Yorumcu,
1: Liszt,
0: besteci.
1: Chopin, Paganini bunlar hem işin cambazlığını, o akrobasisini hem de duygusal yönünü çok iyi icra eden
0: Evet.
1: çok büyük sanatçılardı.
0: Aynen öyle. Ünün besteci olmasından mı kaynaklanıyor? Hani Liszt gibi, Chopin gibi. Hatta bu kemancılar için de geçerli. Paganini, Wieniawski bunlara örnek. Yaratıcılık bir armağan tabii aslında insana ama herhalde bu o düşünceden kaynaklanıyor bu.
1: Ya tabii ki
0: Yorumcu,
1: Liszt,
0: besteci.
1: Chopin, Paganini bunlar hem işin cambazlığını, o akrobasisini hem de duygusal

0: her şeyin altından kalkabiliyorlardı.
1: Müziğin armağanları onlar.
0: Evet, gördükleri yani yaşadıkları şeyi enstrümanlarına müzik olarak akseptire edebiliyorlardı karşıya. Çok büyük virtüozlardı tabii
1: çok,
0: ki.
1: Çok, yani çok.
0: Zaten Franz Liszt çoğu döneminde en belalısı olmuş Paganini gibi yani. Evet.

0: Evet, Liz Chopin gibi yorumcular aynı zamanda besteci ve onların üslupları tabii yorumlara etki etmiş bence, değil mi? Bu ne zamana kadar devam etti? Ben şöyle düşünüyorum, müzik tonaliteden uzaklaşana kadar bence onların etkileri devam etti. Zaten müzikçilerin bugünkü temposuna bakacak olursak yaratıcılığa ne kadar yer var Burçin?
1: Ya öyle deme ya. Mesela yeni müzik türünde de sana çok açık platformlar bırakıyor besteciler. Yalnızca çıkan müzik o tonaliteden uzaklaştığı için biraz önce senin bahsettiğin gibi herkese şey geliyor. Bu bir rastlantısal müzik kulvarına girdiği için tuhaf geliyor olabilir ama bence her yazılan müzik yaratıcılığın büyük bir şeyini kapsadığını düşünüyorum ben sanatçı için, yorumcu için. Mesela tabii ki Chopin'deki, Fransız'daki o güzel melodiler, işte sana sunduğu virtüözite belki yeni bir müzik türünde olmayabilir. Ives'ta ya da işte 12 tonun sonunda ama sen onu, o müziği belki güzelleştirebilirsin. Bak benim Londra'daki profesörüm Saint-Saëns 2. piyano konçertosu için şey demişti. Bu melodiyi çok güzel çalman lazım. Çünkü iyi bir melodi değil. Ama Chopin konçertoyu kötü çalamazsın melodisini. Çünkü o kadar güzel bir melodi ki.
0: İmkan vermiyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler var. Sanatçıya çok yardımcı olan beste türleri. Bazılarında da ki ben çok seviyorum yeni müzik türünü. Oradaki yaratıcılık aslında orada büyük bir imkan veriyor sana yaratıcılık açısından. Bunları da bir gün inşallah seninle işleriz. Çok sevinirim yani yeni müzik türü yaparsak.
0: Mesela ben gene eskiye gidiyorum. Paganini ile aynı çağda yaşasaydım o çılgın kemancının sahneden yaydığı enerjiyi hissetmek, o şeytan kemancı olarak o seyircisiyle kurduğu bağı çok görmek isterdim. Çünkü sadece keman için yazdığı besteleriyle solistik kavramında çığır açtı Paganini. Gerçekten onu sahnede görmek çok ilginç olurdu diye düşünüyorum. Bir de Yaşa Hayfest'le tanışmak isterdim. Onun o canlı canlı çalışını çok ama çok dinlemek isterdim. Var mı senin listende böyle insanlar? Kimler var?
1: Ya şimdi Paganini tabii ki, evet, ama ben Hayfetçiyim.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle Hayfetçiyim. Yeni
0: ya da sen piyanistleri
1: çağımızda yaşayan kemancılar beni hiç böyle hayal dünyamı değiştirecek müzik yapmıyorlar. Çok iyi kemancılar var ama hiçbirisi bir Hayfetç gibi değil işte. Kogan mesela. Kogan'la da
0: evet.
1: Çok
0: deli bir adamdı.
1: Mesela Gitlis diye bir biliyorsun kemancı var. Evet. Ivry Gitlis hala hayatta. Mesela Ivry Gitlis'in genç Gitlis kayıtları benim çok hoşuma giderdi. Kemancılar da adına konuşuyorum. Piyanistlerden tabii.
0: Herhalde Liszt'i görmek isterdin.
1: Tabii ki. Liszt, Rachmaninoff, Horowitz'i dinledim. Richter'i dinledim. Çok Tanrı'ya şükür.
0: Allah'a şükür ben de dinledim.
1: Evet, onlar muhteşemdi ama herhalde Rachmaninoff ve Liszt çok daha başka. Çünkü onlar bile
0: bambaşka. Evet. Onlar bir şey, sahne bambaşka bir hale bürünüyormuş herhalde.

0: Evet, bir süre sonra zaten besteci yorumcu kuşağı silinmiş Burçin'i, kurtulduk. Bu kuşak silinince de doğaçlama çalma geleneği de yavaş yavaş ortadan kalkmış. Konu doğaçlama olduğunda bu konu konser salonlarının yıldızı liste yer vermeden kapanmaz. Önüne her konan notayı bir bakışta çalan list eseri ikinci çalışında hemen zenginleştirir, eklemeler yaparmış. Biliyorsun Bach'ın Schubert'in eserleri üzerine yaptığı düzenlemeler ya da opera melodilerini baz alan fantazileri, konserlerde dinleyicilerden gelen temalar üzerine yaptığı doğaçlamalar hakikaten çok heyecan verici. Keşke kayıt teknolojisi liste yetişseymiş. Liszt'in eserlerinin yarısını transkripsiyonlar oluşturuyor biliyorsun. Neler söylemek istersin Liszt'in transkripsiyonları hakkında?
1: Transkripsiyonları Liszt'in bazıları çok sevimsiz olduğunu söyleyeyim. Bazıları hem teknik açıdan, çünkü hemen hemen kendi parmaklarına göre yazmış Franz Liszt ve o teknik, o yüksek yetenek, Tanrı'nın verdiği yetenek her piyaniste yok. Onu bir de bunlar çalışarak olacağını düşünmüyorum. Transkripsiyonlar, bütün transkripsiyon çalışmaları aslında inanılmaz zordur. Sırf Franz Liszt'in değil. İşte Buzoni'nin olsun.
0: Evet.
1: Birçok bestecinin var. Şimdi bir gün de transkripsiyonları işleriz.
0: Evet.
1: Ki yapmıştık zaten seninle,
0: evet,
1: galiba.
0: Evet, yapmıştık ama her zaman yer vermekten yani, yanayım ben de.
1: Liszt'in gerçek eserlerinin, piyano eserlerinin dışında yaptığı transkripsiyonlar her baba yiğidin de çalacağı eserler değildir diye düşünüyorum. Ama orkestral yapısı ve piyanoya, orkestraya akseptirmesi onun büyüklüğünü gösterir.
0: Evet, zaten Beethoven'ın bütün senfonilerden, Bach'ın ork eserlerine, Schubert'in şarkılarına, ki onları çok seviyorum, onları çok güzel yapmış. Mozart'ın Requiem'inin çeşitli bölümlerinden, Wagner'in operalarına.
1: Senfoniler.
0: Yüzlerce eserin,
1: evet, çok güzel.
0: Ya, demin tamamını yapmış Beethoven senfonileri. Hakikaten yüzlerce eserin transkripsiyonu yapan Liszt, müzik otoriteleri orkestra partisyonunu piyanoya uyarlayabilen ender bir yetenek.
1: Evet.
0: Yani o da inanılmaz bir şey. Onun transkripsiyonları sayesinde büyük orkestralar için yazılmış eserler piyanistin tek başına çalabileceği bir hale gelmiş.
1: Hı hı.
0: Ekonomik de bir şey.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sayede eserler orkestraların ulaşamadığı yerlerde de seslendirme fırsatı bulmuş. Yani bir de böyle bir hizmeti oluyor bu şeylerin, değil mi? Bu tür çalışmaların.
1: Evet, sağ olsun Edilbert de hepsini kaydetti.
0: Evet, bravo.
1: Sağ olsun ona. Evet. O çok büyük bir piyanist.
0: Evet. Tüm bu bilgiler ışığında Liszt'in transkripsiyonlarının adeta 19. yüzyılın gramofon kayıtları yerine geçtiğini bile söyleyebiliriz yani. Bence öyle, değil mi? Bir de şu var, Liszt uyarlamalarıyla kendi bestecilik olanakları da ölçmüş sanki. Yani bunlar bir de kendini de sınıyor bence böyle
1: uçlara
0: çalışmalar.
1: Gitmiş.
0: Evet. Ve piyano tekniğinin sınırlarını zorlamış. Yani ilginç bir konser programları oluşturmuş. İnsanlar onun uyarlamalarını dinlemek için konser salonlarına koşturuyormuş. Şimdi böyle bir şey yapsan günümüzde, sırf transkripsiyonlardan oluşan konserler, koşturur mu insanlar acaba gene Liszt zamanında olduğu
1: bence
0: gibi?
1: Bence yapılmaması lazım zaten.
0: Değil mi?
1: Liszt'in çalışmasından sonra. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi bir şey aslında piyanistlere öyle bir olanak sağlamış ki, düşünsene Beethoven senfonideki korno partisini sen piyanodan çıkartmaya çalışman lazım. Bak bu çok güzel bir çalışma.
0: O zaman müthiş bir şey Sena.
1: Yani
0: oradaki verilen bir hazine.
1: Oradaki bazı piyanistler şey diyorlar işte, o arpejler, oktavlar çok zor bilinen. Onu öyle düşünmeyeceksin. Sen orada bir kontrbas, bir korno, bir obanın birleşmesini ve tahtalılarla işte
0: ve bunların hepsi piyanodan çıkabiliyor, değil mi bu seslerin?
1: İşte bunları çalışacaksın zaten. Evet. Esas olay bu.
0: Zevkli sana, bölümü bu zaten.
1: Evet. Yani sen işte orayı temiz basayım, onu böyle yapayım. Kayıtlarda biliyorsun, kayıtlarda her şey tertemiz çıkıyor.
0: Yalnız
1: çünkü
0: kötü çalınırsa Beethoven senfoniler çok kötü tınlayabilir piyanodan.
1: Gayet tabii. Ama şunu söyleyeceğim.
0: Bir
1: şimdi
0: gürültü olabilir yani.
1: Kayıt yapıyorsun Brahms'ın bütün eserlerini, Beethoven'ın bütün eserlerini. Sana zaten bir şans veriyorlar. 50 kere tekrar. İşte oradan kes, buradan biç. Yani gerçekten zor bak. Senfonileri canlı dinlediğinde konserde 1000 tane, 1500 tane hatalar oluyor.
0: Tabii.
1: Ama o, eğer orkestral tınıyı yakalayabilirsen ve Beethoven'ın hissettiği acıyı, pastoral o doğa sevgisini, onu aşılayabilirsen eser orada zaten. Buradan yola çıkman lazım. Herkes şeyi düşünüyor. İşte dediğim gibi onun işte son 5 sayfasındaki pasajlar çok zor. Orayı çalışacağım, ondan sonra 7'yi çalışacağım, sonra 3 eroikayı çalışacağım. Ya, herkes şey düşünüyor. Bence bir bütün olarak
0: 9 tane senfonik olay.
1: Doğa sevgisi. Evet. Tamam mı? Yaşadığı bütün acılar, itilmişlik.
0: Zaten Beethoven bunu bestelerken piyano da yapmamış mı? Değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Yani duymadan bir de tabii ya, de.
1: İnanılmaz. O...
0: Hayır, yani zaten piyano, enstrümanı piyano yani.
1: Korkunç bir adammış yani. İnanılmaz.
0: Ya, piyanodan orkestra sesi duymuş. Evet, yani, değil mi? Evet. Çok enteresan. Çok yani, enteresan.
1: Ama inanmak çok, bile istemiyor insan.
0: Çok ilginç çalışmalar gerçekten.

0: Evet efendim, gene konumuz Liszt. Liszt'in Paganini'nin eserleri üzerine yazdığı 6 etüdünü tabii ki onun önemli transkripsiyonları arasında sayabiliyoruz, değil mi? Liszt ilk kez Paganini dinlediğinde zaten inanılmaz etkilenmiş. Kemandaki üstün hakimiyetini ben demiş piyanoda da yapacağım bunu demiş. Bak, o da onu kıskanmış. Yani nihayet Liszt'in de kıskandığı biri var Burçin. 1838-1840 yılları arasında 6 etüt bestelemiş. Paganini'nin 5 kaprisi ve si minör keman konçertosunun son bölümünün teması üzerine yazmış bunları ve çalınması neredeyse imkansız olan bu etütler, böyle anılıyor bu etütler. Liszt 1851 yılında hepsini büyük etütler Paganini başlığı altında yeniden düzenleyerek daha kolaylaştırmış, biliyor musun? Önce demişler ki çok zor, biraz kolaylaşmış hali yani bu bugün dinlediklerimiz. Ne söylemek istersin? Hiç çaldın mı Paganini etütleri Liszt'i?
1: Evet, çaldım. 4-5 tanesini çaldım. Bir kere Liszt Paganini hayran.
0: Evet evet.
1: Yani
0: kıskanıyor işte ilk defa
1: evet,
0: birini.
1: Evet ve o ondaki
0: keman sesi çıkarmak istemiş.
1: O
0: piyanoda.
1: Sihirbazlığı görüyor. Aslında kendisinde de var.
0: İkisi aynı zaten. Evet. Biri piyanoda, biri evet, kemanda işte.
1: Çok benziyorlar
0: çok
1: zaten.
0: Çok benziyorlar.
1: Bir tek Liszt'in orkestral şeyi birazcık daha iyidir. Paganini. Çünkü Paganini biliyorsun.
0: Evet.
1: Ya Paganini'nin keman konçertosu o kadar güzel.
0: Peki sen bunun eski halini biliyor musun? Bir daha ele almış da yeniden düzenlemiş. Daha kolaylaştırmış yani bir zor halini ilk yazdığı zaman. Çalınması imkansız demişler. Sonra o bir daha kolay
1: bir şey söyleyeceğim.
0: Yapmış.
1: Aslında ilk yazıldığı anda Beethoven'ın da birçok sonatı çok daha zor. Fakat notaya döküldüğünde azaltıyorlar sesleri. Yani daha çok ses var.
0: Allah
1: yani
0: razı olsun.
1: Evet. Evet.

0: Efendim şimdi gelelim Macar piyanist George Shifra'ya.
1: Evet, o da çok iyi
0: değil
1: piyanist.
0: Mi? Bayılırsın herhalde. Piyanoda doğaçlama ve transkripsiyon ustası
1: çok
0: o da
1: piyanist.
0: Değil mi? Çok tamam. iyi piyanist. 20. yüzyılın en önemli isimleri arasında o da tabii özellikle liste olan hayranlığı yüzünden doğaçlama yapmaya.
1: O da çok şanssız bir piyanist biliyorsun.
0: Mecbur hissetmiş kendisini.
1: Galiba bir oğlunu kaybediyor uçak kazasında. Ondan sonra hayatı çok değişiyor.
0: Çok değişiyor.
1: Fakat inanılmaz. Bir kere çok yakışıklı ve
0: böyle bol saçlı
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Piyano tekniği harika, çok iyi kullanan bir.
0: Hayatı boyunca bir kere doğaçlamadan etkilenmiş biliyorsun ve şöyle de bir şey var. Shifra artı Liszt. Yani Shifra Liszt
1: evet,
0: yorumcusu
1: evet.
0: olarak biliyorsun.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Ün yaptı. Bir de Macar olduğu için Macar ve Çingene ezgileri üzerine çok doğaçlama yapmış. Özellikle resitallerinin sonunda biz olarak hoşuna giden temalar üzerinde doğaçlama yapmayı çok severmiş. Ne kadar güzel. Shifra Transkripsiyonlar adlı bir kitap da yazmış. Kitabın giriş kısmında teknik olarak oldukça zor olan bu transkripsiyonları için şöyle yazıyor. Franz Liszt'in döneminde eserlerini görenler onların çalınmasının imkansız olduğunu söylüyordu. Ama devir değişiyor artık ve teknik ilerliyor. Günümüzde Liszt'in eserlerinin sıklıkla çalındığı gibi ileride de benim transkripsiyonlarım müzik kültürünün bir parçası olacak. Bunu umuyorum demiş. Devir değişiyor, teknik ilerliyor. Bunlar çalınması imkansız eser olmaktan çıkıyor demiş ama günümüzde transkripsiyonlara ne sıklıkta yaklaşıyor yorumcular? He? Brahms'ın Macar danslarından bazıları ya da ne bileyim Korsakov'un Arının Uçuşu
1: evet.
0: biz parçası olarak değil mi? Yani
1: evet.
0: Shifra biraz üzülecek yani bilmiyorum. Transkripsiyonlar yaygınlaşmamış benim düşüncem.
1: Yaygınlaşmıyor. O çok özel bir yerde piyanistlerin. Hakikaten tekniği çok iyi olan ve her şeyi çabuk öğrenebilen piyanistler bu işlere giriyor.
0: Bir mesela, tanesi Burçin Bike mesela çalmıştı Arının Uçuşu'nu, ondan sonra Buzoni Carmen'i.
1: Evet, ben çok sevdim transkripsiyonla. Mesela Hamelen bu işlerde.
0: Evet, ama bu yola adamış
1: evet,
0: kendini yani.
1: Evet, doğrudur.

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında piyano transkripsiyonu denince akla gelen isimleri şöyle bir düşünürsek Burçin, Busoni, Godowski, Rahmaninov, Feinberg, değil mi? Bunlar geliyor ilk aklımıza. İtalyan besteci...

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında piyano transkripsiyon denince akla gelen isimleri şöyle bir düşünürsek Burçin, Buzoni, Godowski, Rahmaninov,

0: adlandırılır.
1: Çok doğru.
0: Buzoni'nin Carmen Fantezisini çalmış ve albümünde yer vermiş bir piyanist olarak Buzoni transkripsiyonları hakkında biraz bilgi alsak senden.
1: Çok piyanistik olduğunu söyleyemem. O söyleyeyim. Mesela bir Franz Liszt gibi.
0: Anladım.
1: Ama Almanya'daki Yüksek Müzik Akademisi'ni bitirirken doktora çalışmamı da Ferruccio Busoni üstüne yapmıştım.
0: Çok güzel.
1: Şundan dolayı yaptım. Çünkü ben 15 yaşındayken Busoni yarışmasına girmiştim. İlk girdiğim yarışma 3. rounda gelmiştim ki çok iyi.
0: Evet, büyük bir başarı.
1: Tabii tabii. Yani bir round daha gitsem finallere kalıyorum. Onun için Busoni'yi ben de yani tanımak istedim Busoni'yi. Ve Ferruccio Busoni'de Busoni'nin Carmen Fantezisi Busoni yarışmasında Morse Impose'ydi. Zorunlu çalınacak eser. Orada ilgilendim. Mesela parçanın ilk başındaki ilk iki sayfa o kadar piyanistik değil ki.
0: Allah Allah.
1: Evet ama sonradan değişiyor. Ağır bölümden sonra sana daha yatkın pasajlar. Yine son sayfada yine abuk sabuk yani oturuşun değişiyor seslerden. Ara sesleri kullanmak için. Çok beğendiğimi söyleyebilirim tabii ki. Mesela piyano konçertosu falan.
0: Evet ya ama o eserlerinden çok hep transkripsiyonları
1: evet, gözlüyor. Piyano konçertosu çok çalınmıyor
0: çok
1: zaten.
0: Çok çalınmıyor.
1: İtalya'da çalınıyor tabii ki. Mecburen evet. Çalıyorlar. Ama tabii çok ilginç bir besteci olduğunu söylemek istiyorum. Yani operaları gün ışığına çıkartmış. İşte Bach'ın melodilerini
0: evet, evet.
1: Transkripsiyonları çok güzeldir.
0: Güzel evet.
1: Çok. Piyanistler şanslı.

0: Şimdi bir isim daha söyleyeceğim sana. Leopold Godowsky. 1900'lerin başından itibaren dönemin ünlü piyanistlerinden ve sonrasında da önemli piyano profesörlerinden biri olan Leopold Godowsky, piyano çalmayı kendi kendine öğrenmiş. Liste benzer bir şekilde 400'e yakın bestesi olan Godowsky'nin eserlerinin yarısından fazlası da transkripsiyon.
1: Evet, ve nasıl bir piyanist olduğunu hayal edemezsin. Ve
0: kendi kendine.
1: Hayal edemezsin.
0: Evet. Godowsky denince akla ilk gelen eserler yayınlandığı dönemde müzik çevreleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Chopin etütleri üzerine yazdığı 53 etüt. Düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Schubert'in Lied'leri, Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine yazdığı ilk 8 ölçüsü Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine kurulu olan 44 çeşitleme kadansla 4 sesli bir fügden oluşan Passacaglia. Schubert'in ölümünün 100. yılı anısına yazdığı Passacaglia teknik zorluklar sebebiyle seslendirme fırsatı bile bulamamış.
1: İnanılmaz zor.
0: Ya acaba işi daha mı zorlaştırmışlar bu transkripsiyon
1: ustaları? Ama kendisi çalıyormuş.
0: Çalıyor. Ne yapacağız şimdi?
1: Kendisi çalıyor. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Godowsky Chopin etütlere kafasını. Ama çocuk bayağı psikolojik tedavi gördü.
0: Öyle mi?
1: Sonra. Tabii tabii.
0: Ama çok sert tepki almış yani Chopin'e özendi.
1: Ya ama işte onu...
0: Ama tam Chopin de değil, değil mi?
1: Çok evet, enteresan. Evet değil ama Godowsky... Sana bir şey söyleyeyim mi? Korkulacak bir piyanist yani. Ve benim Bernhard Ebert onun büyük bir dinleyicisiydi. Bize de hep her pazar günü işte biz piknik yapmaya giderdik. Böyle o zamanlar tabii kaset. Kasetler var ve piknikte Godowsky dinlerdik.
0: Ya.
1: Evet ve ne kadar büyük bir piyanist olduğunu her zaman bize anlatıyordu.
0: Nasıl diyorlar ki kendi kendine yetiştiriyor bunu anlayamadım.
1: Baba, ben, bana çok ilginç geldi ya.
0: Evet ya sonra da bayağı önemli piyano profesörlerinden biri
1: ya,
0: oluyor
1: Godowsky, yani. Yani inanılmazdır diyorum sana. Yani bir tabii ki Franz Liszt gibi bir artist değil.
0: Başka bir şey.
1: Başka bir şey o ama.
0: Bence çok, hocalığı da çok iyiydi öyle tahmin ediyorum.
1: Sanıyorum.
0: Başka bir ekol yani değil mi?
1: O zamanlar Hoffman vardı.
0: Hoffman'da bak, evet.
1: Büyük bir piyanist. Evet. Hep bunların isimleri geçerdi derslerimizde.
0: Bak ama hiç unutulmayan isimler bunlar. Godowsky, evet. Buzoni değil mi?

0: Evet, şimdi geldik tabii Rahmaninoff'a. Romantik dönemin ünlü piyanisti, besteci ve şeflerinden biri. Solo piyano eserlerinin yanı sıra fazla sayıda olmasa da sıkça çalınan ama değil mi günümüzde oldukça popüler transkripsiyonlara imza atmış Rahmaninoff.
1: Evet.
0: Biliyorsun Fritz Kreisler'in ünlü Liebeslied, Liebesfreud, Korsakov'un Arının Uçuşu adlı eserinin transkripsiyonlarını ki sen de çok güzel seslendirdin ve seslendiriyorsun. Günümüz konser programlarında bunlara rastlıyoruz. Bu parçaları yorumladığına göre hepimizden daha fazla bilgi sahibisin Burçin. Rahmaninoff düzenlemeleri bu formun en muhteşem örneklerindendir diyebilir misin?
2: Bence kesinlikle diyebiliriz. Neden olduğunu şöyle söyleyeyim. Bir gün Aylar Duran'la daha o zaman beraber çalmıyoruz. Ya bir kokteyl edip oradan sonra eve bırakacağım. O sırada da radyoda benim kayıtlar çalıyordu. Ve Ayla şey dedi. Aa ne kadar güzel geliyor sesler falan. Teşekkür ederim Aylacığım dedi.
0: Ben çalıyorum.
2: Bunlar benim. Ve Ayla o zaman...
0: Biliyorsun o da çok güzel çalar küçük parçaları. Müthiş güzel çalar.
2: Yani... Ayla büyük bir sanatçı yani. Hala öyle.
0: Evet.
2: Hala onun bastığı her ton çok özel
0: çok,
2: ton.
0: Çok evet.
2: Ve Ayla da bana şey demişti. Ne yani Rahmaninoff'un ne kadar keman partisini iyi anladığını ve bunu piyanoya o kadar güzel döktüğünü. Ne zor ne şey. Aslında zor tınlayan ama çalışınca çok çabuk oturabilen. Çünkü çok piyanistik her şey. Elinin altında. Bunları konuşmuş. Yani en sevdiğim transkripsiyonlardır Rahmaninoff'un çalışmaları.
0: O zaman dinleyelim. Zamanı geldi.
2: Dinleyelim.
0: Dinleyelim senden.
2: Aa benden. Tamam.

Günümüzün önde gelen ve senin de çok sevdiğin piyanistlerinden Marc-André Hamelin, bestecilik yönüyle de dikkat çekiyor biliyorsun. Transkripsiyon türünde çok sayıda eser yazmış. Yaptığı transkripsiyonlarla dikkat çeken bir başka piyanist daha var, Arkadi Volodos. Onun eserleri Rachmaninoff, Feinberg ve Horowitz'le gelişen Rus transkripsiyon geleneğine bağlı o tür transkripsiyonlar yapıyor. Rachmaninoff'un çeşitli romanslarını yapmış Volodos, Prokofiev'in Kül Kedisi Balesi'nin çeşitli bölümlerini, Çaykovski'nin şarkılarını piyanoya uyarlamış. Ve ona en çok ün kazandıran transkripsiyonlardan biri de Mozart'ın Ronda Allaturkası üzerine yazdığı parafraz. Bu arada ama eserin orijinal formunda büyük bir ölçüde sadık kalıyor Volodos. Kendine özgü armoni ve kontrpuan kullanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle ana ve yan temaların aynı anda verilmesi etkileyici oluyor. Öyle bir sonuç doğuruyor onun transkripsiyonu. Evet, şimdi Mozart'ın Türk Marşı için yazdığı Volodos'un parafrazını dinleyelim. Sonra soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Açık Büfe.
1: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce sırada ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Burçin, ısıtılıp ısıtılıp önüme koyulmasından çok sıkılıyorum dediğin şey ne?
2: Röportajlarda sorulan sorular.
1: Müzikte kendi sesimi onun sayesinde buldum diyebileceğin bir yol göstericin oldu mu?
2: Bach.
1: Bugüne kadar denemeye zaman bulamadın ama şimdi denemek istediğin bir şey var mı?
2: Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani kendi bestelerimi belki bir oda orkestrası aranjmanı yaparak sunabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de Açık Büfe sorularıma iştenlikle cevap verdin. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Ariel Ramirez ve Felix Luna'nın Alfonsina ve Deniz adlı şarkısını Mercedes Sosa'dan dinleyelim.
1: Evet, harika bir seçim gene. Programımızı kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın Nomad Quartet'in konseriyle devam ediyor. Kemancı Yume Zamponi, viyolacı Barok Bostancı, çellist Ali Emir Bostancı ve piyanist Lal Kara Alioğlu'ndan kurulu Nomad Quartet, 2024 yılında Barenboim Said Akademisi seçmelerini kazanarak Berlin'deki Bulesaal'de verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna adım attı. Genç ve dinamik topluluk Çataltepe Pure Records stüdyo sahnesinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde klasik ve çağdaş eserler seslendirecek. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Borazan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Sony etiketiyle yayınlanan arpçi Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlıklı bu kayıtta Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti ve Georg Friedrich Handel'in orijinali klavye için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Güney Kore doğumlu Hollandalı sanatçı Lavinia Mayer, 9 yaşında başladığı arp eğitimini Utrecht ve Amsterdam'daki konservatuvarlarda tamamlamış. 14 yaşında senfonik orkestra eşliğinde verdiği ilk konserinin ardından günümüze dek yoğun bir sanat yaşamı olmuş. Solo ve orkestra eşliğinde konserlerinde hemen her çağdan müziği başarıyla seslendirmiş ve çağdaş bestecilerle yakın bir işbirliği yapmış. Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlığını verdiği yeni albümünde aynı yıl dünyaya gelen barok dönemin 3 büyük isminin Bach, Handel ve Domenico Scarlatti'nin orijinali klavyeli çalgılar için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sanatçının yorumundan ilk olarak Bach'ın iyi düzenlenmiş klavyesinden örnekler dinliyoruz.

Harpçi Lavinia Mayer, Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye adlı yapıtından bölümlerin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçının yorumundan şimdi de Domenico Scarlatti'nin klavsen sonatlarından yaptığı düzenlemelerden bir seçki dinliyoruz.

Harpçi Lavinia Mayer, Domenico Scarlatti'nin 446, 380, 208, 209 ve 466 Kirkpatrick sayılı klavsen sonatlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçıyı programımızda son olarak Handel'in tema ve çeşitlemelerinde dinliyoruz.

0: Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Konser Rehberi
1: 12. AYIMA Müzik Festivali 30 Ağustos Pazar günü keman sanatçısı İmge Tilif'in konseriyle sona eriyor. Sanatçı Anadolu Uygarlıkları sergisi Kırlangıç'ta saat 20.30'da başlayacak konserinde Johann Sebastian Bach'ın solo keman repertuarının nitelikli yapıtlarını sunarak müziğin yalın ve güçlü anlatımını Ayvalık'ın özgün atmosferiyle buluşturacak. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik.
1: Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.

Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımızı ilk olarak neoklasik müziği bestecisi Stefan Moccio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümüyle yapacağız. Bu albüm bestecinin de cümleleriyle aslında oyunun inceliklerini öğrendiği bir çıraklık döneminin portresiymiş. Kendi cümleleriyle biraz anlatayım. 20'li yaşlarımın başlarında Toronto'da 5 yıldızlı bir otelin loş, cilalı sakin lobisinde piyanonun başında yalnızdım. Para, imaj ve sessiz bir zevk üzerine kurulu bir oda. Önümde sahneler açılırken çalıyordum. Güç, aşk, ego, yalnızlık, dağılmamak için rol yapan insanlar. Böyle bir odada daha sert çalarak hayatta kalamazsınız. Tam olarak ne kadar az vereceğinizi bilerek hayatta kalırsınız. Ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman sessizliğin hasar vermesine izin vereceğinizi. Bu kısa öyküler o sınırdan geliyor. Gerilim, kontrol, hissedilen ama asla dile getirilmeyen şeyler. İşte etkilemeye çalışmayı bıraktığım ve bir odayı nasıl ele geçireceğimi öğrenmeye başladığım yer burası. Albümden Melt ve Positano radyolarınızda.

Stephen Mochio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümünden Bossa Nova ve I Break Everything I Love isimli eserlerini dinledik. Sırada yeni bir albüme yelken açıyoruz. Bir otel odasından ya da otel lobisinden bambaşka bir varoluşsal krize yolculuk edeceğiz şimdi. Adrian Berenger'in The Creator isimli albümü. Bu albüm gerçekten varoluşsal bir krizin çok epik bir tezahürü bana göre. Bestecinin de deyimiyle yaratıcı kökenlerimizi anlatan bir albüm. Evrenin nasıl geliştiğini ve bu gelişmeyi nasıl hissettiğimizi anlatıyor. Gerçekten bir yaratıcı var mı? Yoksa bu sadece çevremizle ilgili kaygılarımızın bir ürünü mü? Albüm yalnızca kendi içimizde cevaplayabileceğimiz sorularla dolu, demiş besteci. Albümden A Spark radyolarınızda.

Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden The Creator ve Mercy isimli eserleri dinledik. Mercy, beni, Ola Yaylo'nun eşsiz eseri, Norton Lights'a davet etti adeta, dinler dinlemez aklıma gelen ilk eserdi. Voce Zeytin eşsiz yorumuyla dinliyoruz şimdi.

kuzey ışıklarından fantastik bir denize. Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Wild Sea ve A City Where None Live bizlerleydi. Bu merak ve keşif hissini şimdi bırakmak istemiyorum, aksine takip etmek istiyorum. Catherine Finch'in Notes to Self isimli albümünden Adre ve 13 dinliyoruz.

Hugh Pengchen'in Fantasyland albümünden A New Journey bizlerleydi. Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bu eserle birlikte Borusan Klasik'te Uyanmıyor programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanmıyorklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanmıyor Facebook ve Uyanmıyor Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: uyanmıyor.
1: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.